hakem demesem ağ. O kales ile abanenen kales İbano sehamim bak yemese oy. Ay kemese ya ademenen o kale İbane oy. Yeden davatan hey Habano sokolay Ailemen doğulan beyim teso İkele kales bana son bakilem kayto İbakilem en yam temen o Eklem temen o kales bana son mu İbiyene seca hayilem ve